0: Tu Radio Dimash.
1: Mereke kutlu olsun dostlar. Kerime dal olsa yağayım.

0: Ülkenin Ahmet Agayan. Ben size rahat çak söylem Agayan. Ülkenin Ahmet.
1: Tu Radio Dimash.

Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus! Güldük. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jilbirken.